0: kalalım. Sütteceği kalır. Hakkı yıkan havanmış daha şahalı. Sütteceğin analık var. Değil ekor aşırmaz. Kelriye sen hongda. Hapın gühün. Menziye.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.